Nyarorgon digalele kusoro osingale dumarwaya nraga nyarabrungo wame ba arlogonya nerejo yarigona sidiro yaranyagramo ralambushino wale ye kya.

lo oyagra osungalo dumarwa ya nraga le labru ngoga me ba arloganya ne rejo yari bana sirirobe yaranya gramora lambushino